amna ko massa laaj serigne abibu mbacke ne ko lan moy atep talib bu wax ne dafa jokk ci serigne touba te nangou la jefe ay ndigalam te jaamu yalla serigne abibu ne ko sekkul ak serigne touba dara ngir firndel wax joju serigne abibu tek ci ne jamono yim nekké ndiarém serigne touba dafa massa wo wa kër gi laaj le melen ba kenn ci yeen wékkuul ci and gi mu and ak man ba baña jaamu boromam ñepp ne ciel serigne bi melen ma ngi leen di xamal ne képp ku baña jaamu boromam sekkuma ak mom dara serigne abibu tek ci ne bam diggé wax joju ci la daal di fassiyene yok bëpp jaamu yalla bu mu daan def.

0: Ne olacak ne böyle?
1: Torkalı bak, torkalı. Torkalı, torkalı.
0: Torkalı. Bu yemek adı yiyor demek.
1: Torkalı, torkalı. Torkalı bak. Böyle sık, böyle sık bak. Nippu satılan. Nippu ngile sante serin bi. Nippu ngile sago. Nippu ngile bege. Nippu ngile ñaanal bakke. Fagul mbollem ku fi tew rek yalla jéggina sey bakkar su defal ko. Defal nako rek.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.